UMF Radio. Connect with us online at umfradio.com.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.

0: sexy and I know.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
2: oto ekspertiz. Enerjik, dinamik, limitsiz.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
2: oto ekspertiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
2: oto ekspertiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor.
2: Oto ekspertiz. Metro FM. Limitsiz. Git müzik.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

üstü bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Reklamlar.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'dan Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası, burası...
1: Metro FM.
2: Look like an angel, God bless, mashallah. I move to the beat, it goes, the

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: Yeşilay. Reklamlar.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: TRT'de.
1: Reklam var. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto ekspertiz.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Bir reklam.
3: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul
2: always metro.
0: Ankara
2: Bodrum
0: Bursa
2: Antalya
0: İzmir
2: always with you forever metro.

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Limitsiz. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Petrol'da yepyeni Apple ürünleri sizi bekliyor. Değiş tokuş fırsatı ve alışveriş kredisine özel 3 taksit avantajıyla yepyeni iPhone 18 Pro'ya geçiş yapın. iPhone 18 Pro'yu yakından keşfetmek ve fırsatlardan yararlanmak için size en yakın Troy mağazasını veya troyenstore.com'u ziyaret edin.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Reklamlar. Limitsiz. Metro. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Damn baby, you got a bright future behind you.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
3: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20 başlıyor.
4: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20'de geri sayım başladı. Ben Cengiz. Herkese merhaba. Önümüzdeki dakikalar boyunca o çok sevdiğiniz şarkıları arka arkaya çalacağım. Harika bir hafta sonu geçirmenize yardımcı olacağım.

FM Final Minutes oldu. Hadi o zaman 20 numaradan zirveye yolculuğumuza başlayalım ve 13. haftasında bir basamak gerileyip tam da çıkış kapısına gelen Bia'yı dinleyelim. We Go On bu hafta listenin 20 numarasında.

0: 20 listesinde geri sayıma 20 numaradan Bia ve Vigo onla başladık. 19 numarada Peggy Goo. Bir basamak daha geriledi bu hafta. 9 haftayı tamamladı ve yavaş yavaş da çıkışa doğru gidiyor. Yanında güçlü bir isim Ayra Star var. Woman.
1: 19 numara.

0: 20 listesinde 18 numaradayız. 17 haftadır bizimle bu şarkı ve listemizde 1 numara olmayı da başardı. 2026 yılı deyince aklımıza ilk gelecek şarkılardan biri olacak. Scatter geliyor, Dance.
1: 18 numara.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
1: Metro FM Top 20 listesinde 17 numarada geçtiğimiz haftanın 16 numarası var. 12. haftasını tamamladı. Fat Papi radyonuzda Freaked Out.
0: 17 numara.

0: 16 numaradayız. Son günlerin en ilginç şarkılarından bir tanesiydi özellikle. Vokaliyle 14. haftasını tamamladı. Kit Charing'de çıkışa doğru gidiyor. Good Girl.
1: 16 numara.

0: Metro FM Top 20 listesinde haftanın yepyeni girişi, en yüksek girişi 15 numarada ilk haftasında. Listeye merhaba dedi Kuava ve Takeoff burada. Hotel Lobby.
1: 15 numara.

0: limitsiz hit müzik.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
2: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 20'de Cengiz Radyo'nuzda. 13 numaradayız. Geçtiğimiz haftadan bu haftayı 2 basamak daha yükseldi. Ve pek çok iyi listede kendini göstermeye başladı bile. 3. haftasında Mal P burada. Just a little bit more.
1: 13 numara.

20 listesinde 10 numarayı birazdan çalacağım. Öncesinde bakalım mı? 20 numaradan buraya kimlerle geldik? 20 numara bir ya. We go on. 19 numara Peggy Gou, Ira Star, Woman.

0: state Moving to the Sun. Oluş numara Maupi, Just a Little Bit More. 12 numara Another, Talk to You. 11 numara Nearly, Wasted.
1: 20.
0: Ve listemizde bu hafta 10 numarada geçtiğimiz haftanın 8 numarası var. Lovex geliyor. Don't Tell Your Dream.
1: 10 numara.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
1: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 20 devam ediyor Cengiz Radyo'nuzda. Geçtiğimiz hafta 11 numarada, bu hafta 9 numarada, 4. haftasında 2 basamak daha yükseldi. Teddy Swims geliyor şimdi radyonuzda. Mr. Know It All.

0: Reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor, oto
3: ekspertiz. Metro FM. Limitsiz.
4: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
2: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 20'de Cengiz Radyonuz'da. 6 numaradayız. 5. haftasında bir basamak daha yükseldi. Bizimle keşfedip çok sevdiğiniz şarkılardan biri Jamanti'den Boot Boy.
4: 6 numara.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto ekspertiz.
3: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
2: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20'de Cengiz Radyonuz'da ilk 3 aldım attık bile. 11. haftasını tamamladı. 4 numaradan 3 numaraya yükseldi Miyagi Radyonuz'da.

0: Aday şarkıları şöyle bir hatırlayalım. Haftanın ilk aday şarkısı Avustralyalı DJ producer Dom Tolla'dan geliyor. Danger Danger.
1: Gelecek haftanın adayları Metro FM Top 20.

isimli hale geldik. 10 numara Lovix, Don't Tell Your Dream. 9 numara Teddy Swims, Mr. Know It All. 8 numara Jopitu.

0: 2 numaraymış Angel, Bad Times.
1: Metro FM Top 20.
0: Ve bu hafta bir numara değişmedi. Metro FM Top 20 listesinde 2026 yılının 42. haftasında zirvede yine Tame Impala var. Loser 1 numara.
1: 1 numara.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20 sona erdi.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: İş Bankası.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto ekspertiz.
3: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Metro FM. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Artısıyla
1: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Bir reklam.
2: Zoy'da yepyeni Apple ürünleri sizi bekliyor. Değiş tokuş fırsatı ve alışveriş kredisine özel 3 taksit avantajıyla yepyeni iPhone 18 Pro'ya geçiş yapın. iPhone 18 Pro'yu yakından keşfetmek ve fırsatlardan yararlanmak için size en yakın Zoy mağazasını veya zoyenstore.com'u ziyaret edin.
3: Artısıyla Zoy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz, hiç müzik. Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
2: oto ekspertiz. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM. Someone listening.

Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Around the World with Arthur.
1: Metro FM'de limitsiz hit müzikle. Hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda. Akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the World. Karnaval FM dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz.
2: Metro Müzik.
3: Can't get your eyes off my ultra lover. Look like an angel, God bless, mashallah. I move to the beat, it goes da-da-da-da.

0: bakarına.
1: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
2: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
1: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
2: Metro FM TR.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. What's going on?